Sensizim şirkinim. Bergus Birge, Bergus, Bergus! Gülüydü. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jirbirken.